牛顿，牛顿，牛顿，牛顿，牛顿，牛顿，牛顿，牛顿，牛顿，牛顿，牛顿，牛顿，牛顿，牛顿，牛顿，牛顿，牛顿，牛顿，牛顿，牛顿，牛顿，牛顿，牛顿，牛顿，牛顿，牛顿，牛顿，牛顿，牛顿，牛顿，牛顿，牛顿，牛顿，牛顿，牛顿，牛顿，牛顿，牛顿，牛顿，牛顿，牛顿，牛顿，牛顿，牛顿，牛顿，牛顿，牛顿，牛顿，牛顿，牛顿，牛顿，牛顿，牛顿，牛顿，牛顿，牛顿，牛顿，牛顿，牛顿，牛顿，牛顿，牛顿，牛顿，牛顿，牛顿，牛顿，牛顿，牛顿，牛顿，牛顿，牛顿，牛顿，牛顿，牛顿，牛顿，牛

0: Bu kep tuğu şube la. Yamene görün lü kuyuk şi.
1: Dinye şey şi mi son? Yine ngan zu kandup çe çoğ. Lubu du tuyen be çarın kambi ne son zan. Kadu bu do demen şey zü tiyan yoma di.
2: Kadu bu do demen ha gu marit kalsı gore la. Di bu gu çirta. Dağın geç nidi şeyin yorbe. Rubin,
0: Rubin. Rahat sen neyim da çe. Rahat sen neyim da.
2: 你也让家宝听到了森林语的哈古语，你那让俺那些呢？家宝那是就偷是呗？让他到森林不给。家宝有人不带土马是卡死我嘞！给是这些人有人呗？他都不会去认不？家宝这真难过去。